Sensizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Güldük Tamaşa Kuvvet

Uzi dai umru tir Uzin diyağa gidir Şoldasın sünbesin rahanda Qol jitpe

Şirkinsizim şirkinim. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamam aşağı.